Gece çöktü omzuma, adım kaldı içimde. Sustum sustukça büyüdü duvarlar sesimde.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşulları.

0: mobilyayla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse.com'dan Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içelim.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri...

0: beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Haberler. Son soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. TKP, Kaya çifti ve diğer sorumlular hakkında 6 ayrı suçlamayla suç duyurusunda bulundu. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı çıktı. 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle 49 gündür tutuklu bulunan Ertürk'e 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ertürk kararın ardından tahliye edildi. Tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye çalışanının şikayeti üzerine açılan davada aklandı. Özcan, cinsel saldırı ve kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma suçlamalarından beraat ederken başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu sürüyor. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84, yıllık %29,73 oldu. Yılın ilk 9 ayındaki artış %24,32'ye ulaşırken yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. Rusya'nın Irkutsk kentinde salgın hastalıklar üzerine çalışan bir kurumda görevli 28 yaşındaki personel yaşamını yitirdi. Ölümün ardından veba ihtimali gündeme gelirken sağlık yetkilileri kesin nedeni henüz belirlenemeyen zatürre olarak duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Vaha

0: Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. En son olarak dün gece geç saatlerde Büyükşehir Belediye Soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sayın Seçer ve diğer gözaltına alınan kişilerin ifade süreci başladı. Bugün sabah saatlerine kadar devam etti. Bir saat öncesinde almış olduğumuz bilgilere göre ki Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından da basın bürosundan da resmi açıklama geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı değerli seyirciler. Toplam 3 soruşturma kapsamında 3 belediye başkanı ve 3 belediye başkanıyla birlikte 34 kişi tutuklandı. Ve az önce de ekranlarınıza geldiği üzere cezaevi araçları ayrıldılar. Tabi araçların içerisinde kimler vardı, bu konuda herhangi bir bilgi ve bir görüntü yok. Tabi gözaltına alınan isimlerin, tutuklanan isimlerin bazı belediye personelleri, belediye bürokratları, yakınları, partililer şu anda burada hüzünlü ve gergin bekleyişlerini devam ettiriyorlar değerli seyirciler. Bir araç daha şu anda cezaevi aracı ayrılıyor. Şu anda Mersin Adliyesi'nden. Tabii ekranlarınıza yarım saat öncesinde getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Sayın Müslüm Sarı da bu tutuklamalara yönelik olarak, özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak, Yenişehir Belediyesi'ne yönelik olarak operasyon ve tutuklamalar protesto eden bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Tabii il yönetimi, ilçe yönetimleri, gençlik ve kadın kolları yönetimleri, sadece il değil, ilçelerden de buraya gelen partililer var. Belediye başkanları, milletvekilleri kendileri de buradalar. Yakın bir şekilde takip ettiler. Bu soruşturmanın başlatıldığı, gerçekleştirildiği andan itibaren değerli seyirciler, ve bir cezaevi daha şu anda ayrılıyor Mersin'den ve iddia şu ki bu aracın içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, öyle bir söylenti şu anda var ve bir alkış tufanı koptu buradan. Evet, öyle bir iddia vardı. Cezaevi aracının aracında denildi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer için cezaevine götürülürken. Sonrasında da hemen peşinden de cezaevi aracının arkasındaki beyaz otomobilde denildi ve bazı vatandaşlar da otomobile dokunarak sevgi gösterisi yaptılar Vahap Seçer'e, ama buradaki bekleyiş şu anda devam ediyor değerli seyirciler. Ve az önce de söylediğim gibi belediye başkanları, milletvekilleri soruşturmanın başladığından itibaren adli önünden ayrılmadılar. Ve az önce de kendileri tekrar bir araya geldiler. Burada bir ayaküstü toplantı gerçekleştirdiler ve il başkanlığına geçireceği belirtildi. Bizler de şu anda buradan yapmış olduğumuz canlı yayını sona erdiriyoruz değerli seyirciler ve birazdan Mersin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı önünden tekrar aktarımlarda bulunacağız. Söz Kemal İstek'te, merkez stüdyolarımızda. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu canlı yayında tam da adliyenin önündeki gelişmeleri bizlere aktardı ve tutuklanan belediye başkanları, bürokratlar cezaevine götürüldüler. Artık gelişmeler, yargı süreçleri bundan sonra da takip edilecek. Evet, biraz soluklanalım. Biraz farklı konuya bakalım Ahmet Hocam. Yani bu kitap çalışmalarını konuşmak istiyorum. Yani moralimiz...
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.

0: BML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
1: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
12: Hissediliyor kitaplarınızdan. Yani tam da hani aslına bakarsanız gündem konusu diyeceğim. Yani şimdi Atatürk, yani bazı kesimler tarafından tartışılmaya açılan bir isim. Bazı kesimler tarafından artık siyasi bir figür olarak ortaya konuyor. Ama Atatürk bütün milletin, değil mi, ortak paydası. Yani bir şekilde öyle görmek lazımken sizin mesela kitaplarınızda bu Atatürk Çanakkale'de önemli bir baskı, ikinci baskıyı yaptı. Şimdi şöyle göstereyim efendim. Ya biraz bununla ilgili efendim, çünkü ikinci baskısı yapıldı kitabın. Ses getiren bir çalışma, bunu biliyoruz. Zamanında takip ettim çünkü. Çok farklı pencereden Çanakkale Savaşı'na bakıyor. Şimdi Çanakkale'de tabii Atatürk'ün oradaki ortaya koymuş olduğu kahramanlık örnekleri tarihe geçti. Bu bağlamda önemli bir dönüm noktası diyebiliriz.
13: O Atatürk Çanakkale'de adlı yapıtım yaklaşık bir yıllık bir araştırmanın ürünü ve o kitabı Türkiye'deki birçok belediye yayın evinden 500 adet, 1000 adet, 2000 adet satın alarak ücretsiz dağıtımını yaptı. Mersin'de dahil olmak üzere.
12: Harika.
13: Şimdi o kitabın çıkış hikayesi şu. Son yaklaşık 10-15 yıldır Çanakkale savaşlarında anma günlerinde Atatürk'ün adı anılmıyor. Atatürk gölgede bırakılmaya çalışılıyor bilinçli bir politikanın ürünü olarak. Bunu içime sindiremedim. Hatta buna tepki olarak yazıldı Atatürk Çanakkale'de kitabı. Özellikle o kitabı araştırma sürecimde o kadar çok Çanakkale ile ilgili kitap, yapıt, yüksek lisans, doktora tezi okudum ki benim bile bilmediğim o kadar çok şey olduğunun farkına vardım. Örneğin Çanakkale Kara Savaşları'nın kazanılmasının bir nedeni Mustafa Kemal'in öngörü yeteneği ve askeri dehası sayesinde kazanılmıştır. Tartışmasız nokta. Onu ayrıntılarına girmeyeceğim ama Liman Van Sanders'in hiçbir emrini uygulamamıştır o süreçte. Ve eğer bir kurgu yapalım, eğer Çanakkale Kara Savaşları kaybedilmiş olsaydı, İstanbul düşecekti ve Kurtuluş Savaşı başlayamayacaktı. Kurtuluş Savaşı olamayacaktı. Ayrıca dünyanın en büyük gemi filosuna sahip İngilizler İstanbul'u düşürdükten sonra Rusya'ya gideceklerdi. Çünkü Rusya'da Bolşevik devriminin ayak sesleri başlamıştı ve Çar İngiltere'den yardım istiyordu. İstanbul düşseydi bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulamayacaktı, Kurtuluş Savaşı olamayacaktı. İki, Rusya'ya geçilecekti ve Bolşevik devrimi bastırılacaktı. Ekim devrimi olamayacaktı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulamayacaktı. Ve dünyanın siyasi haritası değişecekti Kemal Bey. Bu kadar önemli bir figürü, bu Atatürk'ün Çanakkale zaferini anma yıl dönümlerinde adının anılmaması vefasızlığın ötesinde bir kavramdır. Kullanmak istemiyorum o kavramı şimdi. Başım belaya girer sonra.
12: Evet, Allah girmesin. Şimdi yine bir başka kitap Atatürk'le ilgili olarak, Biz Bu Ülkeyi Sokakta Bulmadık. Şöyle gösterelim efendim. Yani kitabın içeriğiyle ilgili olarak bir değerlendirme rica edebilir miyim?
13: Kemal Bey, Biz Bu Ülkeyi Sokakta Bulmadık benim ulusal, uluslararası, yerel ve genel yayın organlarında, dergilerinde yayımlanmış olan 500'e yakın makalemin içinden bir 150 seçkiden oluşuyor. Onun içerisinde Türkiye'nin bütün sorunlarına yönelik ayrı ayrı çözüm önerilerini de içeren, biraz daha eleştirel bir dille yazılan makalelerden oluşuyor o kitap.
12: Evet. Şimdi tabii ki yani bir eğitimci olarak herhalde son kitabınız
13: o roman, evet.
12: Evet, romanınız var. Mülazım İttihat ve Terakki'den Kuvve-i Milliye'ye Aşkın, Siyasetin ve İhanetin Tarihi romanı. Evet, biraz da bundan söz edelim. Bu da önemli bir çalışma.
13: O roman aslında Çukurova'da geçen bir roman. Bir bölümü de Mersin'de geçiyor o romanın.
12: Çok güzel.
13: O roman Mülazım, önce isminden başlayalım. Mülazım, evet. Osmanlıca bir sözcük. Aslında bugünkü karşılığı teğmen. Hı. Benim büyük dedem Osmanlı ordusunda subay. Dolayısıyla tamamen çocukluğumdan beri köyümde akrabalarımla görüşürken, annemle babamla, dedemle konuşurken Mülazım Hüseyin ile ilgili dinlediklerimi not almışım ben. İlkokuldayken. Hı hı. 8 yaşındayım. Ve bu not almalar ta üniversiteye başladığım yıla kadar devam etmiş. Bundan 5-6 yıl önce evimi taşıyordum. Çatı katım benim kütüphanedir. O evimi taşırken, kitaplarımı kolilerken elime bu aldığım notlar geçti. 80 sayfalık not. Kağıtlar almışım gelişigüzel kendi el yazılarımla. Mülazım Hüseyin'le ilgili, yani büyük dedemle ilgili anlatılanları not almışım. O an için şimşek çaktı. Dedemin romanının yazılma zamanı gelmiştir dedim. O roman çok akıcı bir roman. İçinde tutkulu bir aşk hikayesi var. Kuvayi Milliye'den, efendim, İttihat ve Terakki'den Kuvayi

0: Milliye'ye geçen süreç ki dedem hem Kuvayi Milliye'de çalışmış bir komutan hem de geçmiş Kuvayi Milliye öncesi İttihat ve Terakki'de çalışmış birisi. Orada hem siyasal çalışmaları hem yaşadığı Gelibolu'da yaşadığı bir aşk hikayesi, ondan sonra Mersin'deki olaylar, Adana'daki olaylar, Kurtuluş Savaşı sürecini anlatan çok akıcı bir roman o.
1: Evet.
0: Bir de şundan söz etmek istedim.
1: Buyurun efendim. Düşüncelerden, düşünceler.
0: Düşlerimden düşenler. Hayır,
1: pardon, düşlerimden düşenler.
0: Tuvaslarda demlenmiş öyküler.
1: Evet, şöyle bir öykü kitabı. Buyurun.
0: Şimdi bu Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapıldı. İki basım yapıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından. Dağıtımı yine bunun ücretsiz yapıldı.
1: Evet, harika.
0: Telif hakkı sözleşmem de bitti. Aslında bunun yenisi çıkacak. Geliştirilmiş ve genişletilmiş üçüncü baskısı çıkacak bu kitabın. Benim gezginlik ve kampçılık sürecim içerisinde yaşadığım olaylar, karşılaştığım durumlarla ilgili çok ciddi anlatılar var. Edinmek isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'nden ücretsiz olarak edinebilirler.
1: Evet, kitap yazmak kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. Emeğinize sağlık, kaleminize sağlık. Gerçekten kentimiz için hem bir eğitimci olarak hem bir yazar olarak görevinizi yaptınız diyebilirim. Çünkü yani bu bir görev de aynı zamanda. Çünkü Mersin'in tarihini irdeliyorsunuz. Mersin'le ilgili unutulmaması gereken anıları, tarihsel gerçekleri geleceğe taşıma noktasında bir misyonunuz var. Eğitimci Ahmet Eroğlu tabii ki Mersin kamuoyu tarafından da çok yakından bilinen bir isim, takip edilen bir yazar. Çok önemli bu. Yani bu bağlamda olaya baktığımız zaman gençlere de tabii buradan bir mesaj gerekiyor zannedersem.
0: Bence yani, de zaten aslında yazmak isteyen gençlere yönelik mesajımı başlangıçta okuma sürecimin nasıl başladığıyla ilgili kurduğum cümlelerde vermiştim. Kemal Bey, ben şu anda biraz duygulandım, biliyor musunuz? Neden mi? Şu an program yaptığımız televizyonda, televizyonun ilk kuruluş yılı yanılmıyorsam 97. 97'de Yaşa Dişan'ın en üst katında stüdyoda başlayan benim eğitim dünyası program yapımı sorumluluğum 14 yıl boyunca 2011'e kadar sürdü, canlı yayında hep sizin gibi, ve 404 program yaptım. Dolayısıyla böyle
1: tekrar Samsun ekranlarında olmanız
0: duygulandırdı beni. Evet.
1: Evet, bu tabii tabii. Tabii yazar olarak, eğitimci yazar olarak bu kez. Efendim çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu varsa onu da alalım.
0: Ben de teşekkür ediyorum size, özellikle beni konuk ettiğiniz için. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yüreğimizdeki umudu kaybettiğimiz an yaşam duygularımız da kaybolur. O nedenle ülkemiz çok zorlu, çok kötü, çok dağınık, karmaşık bir süreçten geçiyor ama bu sürgüt devam etmez, edemez, etmemelidir. Zaten tarihte de bunun örnekleri çoktur. Artık güzel günlere uyanacağımız, tünelin ucundaki ışık görülmüştür. Herkes kendisini, hayallerini diri tutsun, mücadele azmini içinde hep yaşatsın derim. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, efendim, tabii ki Ahmet Eroğlu önemli bir eğitimci, yazar, yıllarca işte bu ekranlarda eğitim programlarıyla gençlerimize, çocuklarımıza önemli bilgiler aktarmayı başarmıştı. Sonrasına gelinen noktada yazar olarak ismi sıklıkla duyulduğu, ürettiği kitaplar gerçekten önümüzdeki süreçteki kuşaklara da önemli bir kaynakça olacaktır. Evet. Şimdi isterseniz canlı yayınla Ankara'ya gidelim ve MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor. Dinleyelim.
2: Olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da

pergelimizin ucu, sabit ucu Ankara'dır. Siyasette yöntem olarak ayrışsak, yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da, gelecek ufkumuz müreffeh toplum güçlü Türkiye'dir. Bu hatırlatmalarla birlikte, yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Türk milletinin 100 yıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye yüzyılının başında 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. olağan kurultay sürecimizde 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır. İnancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olağan büyük kongremizle tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkelerine yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle ilçe ve il kongrelerimizde görev alan başkanlık divanı üyelerimize, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileriyle tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyor, yeni seçilen teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum. Kıymetli milletvekillerim, önümüzdeki dönem kalkınmanın ve yükselmenin önünde engel olan sorunların miadını, Türkiye'de siyaset ve devlet hayatında kutlu bir merhalenin, yüksek bir mertebenin miladını teşkil etmektedir. Bunların başında terörsüz Türkiye hedef ve politikalarına dair gelişmelerin yoğunlaşacağı yeni yasama yılı faaliyetleriyle yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve mahalli idareler seçimleri gelmektedir. Parti olarak bu dönemde program, politika, proje ve kadrolarımızla Türkiye'nin önünde açılacak huzur ve refah sayfalarının irfan mürekkebi, hakikat kalemi olacağımıza itimadım tamdır. Milletimizle kurduğumuz samimi ve köklü bağı daha da güçlendirerek her alanda üç hilali zirveye taşıyacağız. Bizim mücadelemiz vatanımızın her karışına, milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür. Yolumuz fitne ateşlerini sinesinde söndüren, tahrikleri akıl ve iman ile boğan, ihanete boyun eğmeyen ülkü neferlerinin yoludur. Her bir ülküdaşımız, milletimizin kutlu davasını omuzlarına yükleyen, tarihin kadim sesini gönlüyle işiten, coğrafyanın hakikatine Türk gözüyle bakan iradenin, ferasetin ve cesaretin timsalidir. Bu şuur ve anlayışla ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzu bozduk. Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle her yılı bir asra bedel

Evvel senelerde ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Siyaseti kısır bir iktidar mücadelesinin, çıkar ya da çatışmanın unsuru değil, toplumsal uzlaşının ve huzurun tesis aracı olarak gördük. Büyük Türk milletini içerisine düştüğü her türlü darboğazdan kurtarmayı görev addeden ülkücü hareket, kendisini milletin adamışların buluşma yeridir. Temel hedefimiz, Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır. 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine adaletin, siyasetin, demokrasinin, milli birlik ve bütünleşmenin hakim olacağı, kardeşlik ve dayanışmanın kök salacağı, İstikbalimizin yol haritasını birlikte çizeceğimiz bir zemindeyiz. Milletimizin kararı nettir. O da topraklardan terörü bir daha yeşermemek üzere söküp atmak, milli birlik ve bütünleşmeyi güçlendirmektir. Türkiye'ye yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması, kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması, bunların takip ve tespiti, aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır. Bunun yanında Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için biriken yapısal sorunların çözülmesi, güncel meselelerle birlikte köklü reform adımlarının atılmasını da gerektirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki meclis dönemini kısır siyasi tartışmaların ötesinde, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır. Diğer yandan 3 Ekim 2026 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmemelidir. Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti, hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu da güçlü kurumlar ve öngörülebilir bir hukuk düzenidir. Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eş güdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Mersin'de 3 belediyeyi birden yapılan operasyon sonucu belediye başkanları ve bazı bürokratlar tutuklandı. Gelişmeler haber kuşağımızda yer alacak. Bizden ayrılmayın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerden tutuklama kararları geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenlik çalışmalarının mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde uygulanacak adımlar değerlendirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü TMSF'nin iade hesabına gönderdi. Çift hakkında sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında mal varlığı doldurma kararı alınmıştı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da bulunuyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de yer alıyor. Ankara Şanlıurfa seferini yapan uçakta patlayıcı var notu bulunması paniğe neden oldu. Uçak tahliye edilirken yapılan aramada herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı. İhbarın asılsız olduğu belirlendi. Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağından sızan gazdan zehirlenen işçilerin sayısı 45'e yükseldi. Olayın ardından AFAD ve ilgili ekipler bölgede önlem aldı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kol şike ve teşvik, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan cezaevine gönderildi. Tarsus Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında tarım, tarihi alanlar ve çevre konuları ele alındı. Toplantıda sarıulak zeytinini yaygınlaştırmak amacıyla 5000 zeytin fidanının üreticilere verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Eğitim Sen Mersin Şubesi 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında açıklama yaptı. Açıklamada öğretmenlerin ekonomik ve mesleki sıkıntılarına dikkat çekilirken okullardaki şiddet, güvencesiz çalışma ve eğitimin ticarileşmesine karşı mücadele vurgulandı. Tarsus Belediyesi çevre kirliliğine yol açan kaçak dökümlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekiplerinin farklı noktalardaki foto kapanlarla yaptığı kontroller sonucunda uygulanan cezaların toplamı 920 bin liraya ulaştı. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada bir sürücü yaşamını yitirdi. Kaza D400 karayolunun Alata Mahallesi geçişinde meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaatta çalışan iki işçi sıva yaptıkları sırada iskeleden düştü. Kazada işçilerden biri yaşamını yitirirken yaralanan diğer kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. hafta maçında İtalya'ya konuk oldu. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya'nın puanı 7'ye yükseldi. A milli takım grubun 5. haftasında Belçika'yı ağırlayacak. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki başarılı başlangıcını sürdürüyor.

TK Perşembe günü saat 19'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbolu konuk edecek. Kadın basketbolunda Avrupa sezonunun önemli karşılaşmalarından biri Mersin'de oynanacak. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin Süper Kupa finalinde 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Guardian, Guardian, yapma, emme beni ziyan. Kader herkes pişman olur. Bırak, bırak artık. Kader aldım, karım doğru.

gardiyan. Gardiyan, yapma, etme beni ziyan. Kader bu, herkes pişman olurmuş. Bırak, bırak artık, haber aldım, karım doğurmuş. Hem de oğlan olmuş. Gardiyan, gardiyan.

0: Mersin'de belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerden tutuklama kararları geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenlik çalışmalarının mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde uygulanacak adımlar değerlendirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü TMSF'nin iade hesabına gönderdi. Çift hakkında sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında mal varlığı dondurma kararı alınmıştı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da bulunuyor. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de yer alıyor. Ankara Şanlıurfa seferini yapan uçakta patlayıcı var notu bulunması paniğe neden oldu. Uçak tahliye edilirken yapılan aramada herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı. İhbarın asılsız olduğu belirlendi. Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağından sızan gazdan zehirlenen işçilerin sayısı 45'e yükseldi. Olayın ardından AFAD ve ilgili ekipler bölgede önlem aldı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kol şike ve teşvik, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçundan cezaevine gönderildi. Tarsus Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında tarım, tarihi alanlar ve çevre konuları ele alındı. Toplantıda sarı ulak zeytinini yaygınlaştırmak amacıyla 5000 zeytin fidanının üreticilere verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Eğitim Sen Mersin Şubesi 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında açıklama yaptı. Açıklamada öğretmenlerin ekonomik ve mesleki sıkıntılarına dikkat çekilirken okullardaki şiddet, güvencesiz çalışma ve eğitimin ticarileşmesine karşı mücadele vurgulandı. Tarsus Belediyesi çevre kirliliğine yol açan kaçak dökümlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekiplerinin farklı noktalardaki fotokapanlarla yaptığı kontroller sonucunda uygulanan cezaların toplamı 920 bin liraya ulaştı. Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada bir sürücü yaşamını yitirdi. Kaza D400 karayolunun Alata mahallesi geçişinde meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaatta çalışan iki işçi sıva yaptıkları sırada iskeleden düştü. Kazada işçilerden biri yaşamını yitirirken yaralanan diğer kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. hafta maçında İtalya'ya konuk oldu. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte A milli takım ilk 4 haftada puan alamadı. İtalya'nın puanı 7'ye yükseldi. A milli takım grubun 5. haftasında Belçika'yı ağırlayacak. Mersin Spor Kulübü Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ndeki başarılı başlangıcını sürdürüyor. MSK Perşembe günü saat 19'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbolu konuk edecek. Kadın basketbolunda Avrupa sezonunun önemli karşılaşmalarından biri Mersin'de oynanacak. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin Süper Kupa finalinde 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Takvimler 6 Ekim 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Şöyle bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzay çalışmalarına ilişkin yeni açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den 2028 seçimleri ve Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi.

0: Mersin ve belediyelere yönelik soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. İzmir'de yolsuzluk soruşturmasında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında 2 hakem tutuklandı. Soma'daki maden göçü soruşturmasında ise 9 tutuklanma geldi. Adana'da 8 kilo 316 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Öte yandan İstanbul'da DAEŞ ve El-Kaide operasyonu yapıldı. Türkiye ve Fransa'da göçmen kaçakçılığı operasyonları, dünyadan gelişmeler, protestolar ve sıcak gelişmeler, sağlık ve yaşam haberleriyle birlikte şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını, çevresel testlerin sürdüğünü açıkladı. Erdoğan ayrıca Somali'de kurulması planlanan uzay limanı için inşa çalışmalarının başlatıldığını da söyledi.
1: Açıkladığımız milli uzay programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş, bunu da milletimizle paylaşmıştık. Ufku dar, vizyonu sığ, muayyilesi kıt, kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay araştırma programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi, İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz. Yani her seferinde sıfırdan başlamıyor, bir önceki görevde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi bir sonraki hedefimize taşıyoruz. Saygıdeğer misafirler, günümüzde uzayda var olmak için yalnızca uydu üretmek yetmez. Uzaya erişebilmek de gerekir. Bu nedenle milli uzay programımızda uzaya erişim ve uzay limanı hedefini özel bir yere koyduk. Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizim ilkemiz şudur: uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha görev yapmasının Türkiye ve bölge açısından önemli olduğunu söyledi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi gücünü milli birlik, toplumsal adalet ve ortak refah idealinden alan güçlü bir Türkiye'yi

0: bugünden inşa etmek kararlılığındadır. Bu doğrultuda küresel ölçekte krizlerin ve güç savaşlarının yaşandığı kritik dönemde ülkemizin yapısal sorunlarını aşarak kalıcı bir refah düzeni kurması amacıyla yağmur stratejisini geliştirmiştir. Yağmur, bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşmiştir. Rahmet, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefsten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin ve düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Yağmurun rahmeti, Türk sosyal hafızasında ve kültürel literatürde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasını yakıp kavuran savaşlar ve çatışmalar, insanlık suçları, mazlumların göğe yükselen feryatları, kadın, çocuk, yaşlı demeden emperyalist güçlere gerçekleştirilen katliamlar, huzur, barış ve istikrar ikliminin kuraklaşması, etnik bölünmeler, mezhepsel ayrışmalar, parçalanan coğrafyalar, dünyada ve bölgemizde arınarak, temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın, bolluk ve refah ile yeniden doğrulmanın misyon ve yükümlülüğünü omuzlarımıza yüklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarihin kutlu çağrısı, coğrafyanın mesuliyeti, siyaset kurumunun yeniden inşası, toplumsal yaşamın ihyası ve devlet kapasitesinin arttırılması için yağmur stratejisini hayata geçirmeyi Türk siyasetindeki mümtaz konumumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Yağmur stratejisi, partimizin üç hilalinden aldığımız ilhamla yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yağmurun yıkıcı etkiye sahip bir sele dönüşmesi de engellenmelidir. Güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı. Bu çerçevede yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir.
1: Ve grup toplantılarından devam ediyoruz değerli izleyiciler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Mersin'deki belediye operasyonunun zamanlamasının da manidar olarak nitelendirerek operasyonla fon krizinin üzerinin örtülmek istendiğini savundu. Özel, fon soruşturmasının tüm yönleriyle araştırılması çağrısı yaptı.
2: Biz nispetinde temsilci verin dedik. Onlar vermedi. Son gün Büyük Birlik Partisi'ne de vermişken herhalde onlar vermiyor diye o da vazgeçti. Yeniden Refah da vermişti o taraftan. Biz milletin verdiği belediye oranında paylaştık. Bunlar tamamını alıp yıllarca %1 bu tarafa %99 kendi tarafına alanlar bu belediye başkanlığını sindiremediler. Önce Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar, tutukladılar. Yerine Zeydan Karalar seçildi. Zeydan Karalar'ı gözaltına aldılar, tutukladılar. Yerine Vahap Seçer seçildi. Şimdi üçüncü kez Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'nı gözaltına aldılar. Haksız hukuksuz bir şekilde gizli tanık ve somut bir kanıt olmadan gizli tanık ifade

0: ifadeleriyle tutukladılar. Şimdi Belediyeler Birliği seçimi yine olacak. Bakalım orada tekrar ne dümenler dönecek. Yenişehir, Mezitli ve Mersin Büyükşehir Belediyelerinde yapılan operasyonda sorgu sırasında birisine itiraf et seni salayım, şu kapıdan çıkarın görsünler, iftira atanı salalım, başkanları içine atalım prosedürüyle bir büyük kötülük daha yapılmıştır. Hepsini birden takip ediyoruz. Hem Mersin'de, hem İstanbul'da, hem Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bu operasyonların siyasi operasyonlar olduğuna milletimiz %60 oranında inanıyor. Bunların gerçek operasyonlar olduğuna inananlar %25 oranında kalıyor. Ama şunu hatırlatmam lazım. 500'den fazla AK Partili belediyeye soruşturma izni var. Bir gözaltı yok. Aktif belediye başkanına bir tane tutuklama yok. Ama çok daha az CHP'li belediye başkanı olduğu halde işte gördüğünüz gibi rakamlar ortada. Bir belediye başkanı güvence altındadır. Eğer yaptığı işte bir şüphe varsa giden müfettiş araştırır. Doğrudan araştırır, ihbar üzerine gider araştırır. Rutin denetim yapar, aniden denetim yapar. Belgelere bakar, eksik görürse sorar. Tatmin olmazsa yazı yazar, soruşturma izni ister. AK Partili bakan izin verirse soruşturma açılır, soruşturma sürer, deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Peki bu usul terk edilirse ne olur? Bu usul terk edilirse delilden suçluya değil, çünkü o delil belki belediyede yolsuzluğu yapan başkana varana kadar arada birisi, başkanın bir altında birisi, eğer varsa başkanla ilgili bir şüphesi onu da ispatlar. Yoksa kimse belediye başkanlığı yapamaz. Ama şimdi delilden suçluya gitmek yerine, ki öyle gidilip de suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi. Kafada suçluyu belirliyor. Gazi Osman Paşa'da çoğunluk bende, suçlu GOP başkanı. Bursa'da çoğunluk bende, suçlu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya da Ataşehir'de çoğunluk onda, aradaki fark kadar operasyona adam yolla, Ataşehir hedefteki belediye başkanı. Böyle böyle önce başkanı alıp dosyaları alıp bütün müteahhitlerin malını el koyup sonra ihaleyi almamış şu söyledi. Bakın, ne para ne para teslimi, bir kör kuruş kanıt yok. Sadece ihaleye girmeyeni bulup getiriyorlar.
1: Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 belediye başkanı tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de 3 belediyeye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturmanın devamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 60'a yükselmişti. Mersin! Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 50 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adliyedeki ifade işlemleri sabaha kadar sürerken mahkeme 3 belediye başkanıyla birlikte çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
1: İzmir'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma suç örgütü kurban rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları

0: kapsamında yürütülüyor.
1: İzmir'de yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.
2: Sen hiç hak etmedin bu belediye başkanlığını, ekmekle oynadın.
1: Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçları kapsamında yürütülüyor. Çalışmalarda Sayıştay ve MASAK raporlarının yanı sıra teknik ve fiziki takipten elde edilen bilgi ve belgeler incelendi.
2: Ne bir şahit bulabildin, ne bir tane belge sunabildin.
1: Aralarında belediye ve belediye şirketlerinde görev yapan yöneticilerle çalışanların da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Benim bir tane kızım var. Sana iki cihanda da hakkın tamam. Helal olmasın.
1: Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda 45 şüpheli yakalandı.
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Kol şike ve teşvik, Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.

0: arkadaş kundura yaşat iş anında, arkadaş kundura üzüm iş anında.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye

0: Erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
2: İade edilmesi etkin pişmanlık nedeni sayılabilecek. Ancak tabii ki soruşturma kapatılmayacak. Haksız kazancını iade eden isimler hakkında yine adli süreç devam edecek bilgisini paylaştı Adalet Bakanı Sayın Gürlek. Şimdi tabii Fatma Betül Sayan Kaya hakkında iade etti yönünde bilgiler çıkmıştı. Sonrasında gazeteci Nagihan Alçı açıkladı. Dedi ki ben görüştüm, bilgi aldım. İade etmemiş kendisi. Sonrasında tekrar Fatma Betül Sayan Kaya'nın haksız kazanç olduğu belirtilen, iddia edilen miktarı iade ettiği yönünde bilgiler de yine yer aldı tekrar. Şöyle ki Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarına ilişkin ana para dışındaki tutarı gönüllülük esasına göre tasarruf mevduatı sigorta fonunun yani TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına aktardı. Yapılan ödeme yatırımların ana para tutarını değil, ana para dışında kalan kısmını kapsıyor bilgisi de yine Sayın Akın Gürlek tarafından kamuoyuyla paylaşıldı efendim. Bu da tabii ki gündemde olan diğer önemli bir konu. Şimdi gelelim Mersin'e değerli seyirciler. 1 Ekim tarihinde Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyelerine operasyon düzenlendi. Belediye başkanları da dahil olmak üzere 59 kişi gözaltına alındı. Ve gözaltına alınan kişilerin işlemleri, gözaltı işlemleri tamamlandı. Diğer işlemler tamamlandı. Ve sonrasında gözaltına alınan isimler dün sabah 5-5.30 sularında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mersin Adliyesi'ne sevk edildiler. Tutuklamalar var. Haberimizi izleyelim. Ayrıntılarla devam edeceğiz.
3: Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 belediye başkanı tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de 3 belediyeye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturmanın devamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 60'a yükselmişti.
4: Mersin!
3: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 50 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adliyedeki ifade işlemleri sabaha kadar sürerken mahkeme 3 belediye başkanıyla birlikte çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
2: Şimdi efendim tabii bütün gelişmeleri gün boyu Mersin Adliyesi'nin önünden sizlere canlı yayınlarda konuklarımızla aktardık. Şimdi ilk önce gözaltındaki kişiler Mersin Adliyesi'ne getirildiğinde ilgili makamlar ilk önce Yenişehir Belediyesi'nin belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimlerle ilgili yasal süreci başlattılar. Tabii bu süreç kapsamında değerli seyirciler önce şunu da belirteyim ki 3 belediyeye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında başkanlar da dahil toplam 34 kişi tutuklandı, cezaevine gönderildi. 2 firari var efendim, 2 firari var. Bu firari isimler aranıyor. Şimdi tabii Yenişehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve 6 kişi

sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in Tarsus cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Şimdi tabii Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili adli süreç tamamlandıktan sonra Mezitli Belediyesi'ne geçildi efendim. Mezitli Belediyesi'nde de yine gözaltılar vardı. 18 kişi gözaltına alınmıştı. Mezitli Belediyesi'nde de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Şimdi tabii Ahmet Serkan Tuncer'in hangi cezaevine gönderildiği konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı. Mezitli ile ilgili soruşturmadaki süreç de Mersin Adliyesi'nde tamamlandıktan sonra gece geç saatlerde Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adli makamlar işlemlere başladılar. Ve bu evet, bir bilgi var Ahmet Serkan Tuncer'le ilgili ama tabii resmi makamlar tarafından bir açıklama değil, onu da belirtelim. Niğde cezaevine götürüldüğü, Ahmet Serkan Tuncer'in de Niğde cezaevine götürüldüğü yönünde bilgi var. Bir son dakika bilgisi, bunu aktaralım efendim. Şimdi devam edelim. Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda da değerli seyirciler, Sayın Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ki aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Vahap Seçer de dahil olmak üzere tutuklamalar gerçekleştirildi. Şimdi tabii hemen belirteyim, toplam 3 operasyonda 34 kişi tutuklandı. 2 firari var. Firari isimleri arama çalışmaları şu anda devam ediyor. Ve son gelen bilgilere göre de tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in de Konya Ereğli cezaevine sevk edildiği, oraya gönderildiği de gelen bilgiler arasında değerli seyirciler. Bunu da sizlere aktaralım. Şimdi tabii bu tutuklamalar gerçekleşti. Hatta gözaltıların gerçekleştiği andan itibaren, saatlerden itibaren başkanların ve belediye bürokratlarının evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenlenmesi ki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuya değindi. O operasyonlarda ev aramalarının yapılması ve o aramalar ve operasyon sırasında çekilen görüntülerin görüntülerde mahrem sayılabilecek anların, durumların olduğu ama buna rağmen o görüntülerin yayın organlarında paylaşılması kınandı ve eleştirildi ağır bir üslupla. Şimdi tabii şunu da belirtelim ki bu konuyla ilgili de bir inceleme başlatıldığı da gelen bilgiler arasında, onu da dile getirelim. Şimdi tabii operasyonun böyle olmaması gerektiği eleştirildi. Üslup eleştirildi. Yani eğer bir soruşturma başlatıldıysa bu soruşturmalar kapsamında başkanlar ve yüksek bürokratlarla ilgili de şüpheler varsa bu kişiler kaçmayacak kişiler, bu kişiler yeri yurdu belli olan kişiler, bunlar adliyeye, savcılığa davet edilebilirdi ve ifadeleri savcılıkta davet usulüyle alınabilirdi. Eğer gözaltına alınması ve tutuklanması gerekiyorsa o gözaltı ve tutuklamanın orada yapılabileceği belirtildi. Yani sabah saatlerinde ev baskınlarıyla ve aramalarla ve bu görüntülerinde basına servis edilmesiyle bazı yayın organlarında, televizyonlarda, internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında hemen kısa süre içerisinde operasyonun hatta devam ettiği anlarda bile paylaşılması doğru değil, uygun değil, ahlaki değil eleştirileri yöneltildi. Şimdi tabii çok kişilerden, siyasiler, sivil toplum kuruluşları, partililer, vatandaşlardan da tepkiler geldi. Bu tepkiler tabii

0: zaman zaman adliye binasının önünde protesto eylemine dönüştü. Zaman zaman Mersin Cumhuriyet Halk Partisi il binasının önünde protestoya dönüştü. Herhangi bir asayişi bozacak, polisin müdahale etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama demokratik haklarını kullanarak vatandaşlar operasyonların üslubuna, yöntemine yönelik protestolarını sıklıkla dile getirdiler. Ve tabii bu operasyonu Büyükşehir ve Yenişehir Belediyesi başta olmak üzere, ki Ahmet Serkan Tuncer de Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir isim ama sonrasında CHP'den ihraç edildi. Bunu CHP yetkilileri de dile getirdiler konuşmalarında. Bizim partimizden seçilen bir isim ama şu anda partimizde değil dediler. Ahmet Serkan Tuncer'e de yönelik yapılan operasyonların da üslubu kendisini siyasi konumu açısından eleştirildi. Bunu da belirtelim. Tabii Cumhuriyet Halk Parti'nin genel merkezden gelen, ki başta Sayın Sarı, Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olmak üzere CHP genel merkezden gelen birçok isim, CHP'li Mersin milletvekilleri, ki Sayın Gürcan Kış başta olmak üzere geride bıraktığımız dönemlerde milletvekilliği yapmış CHP'li isimler, CHP'li belediye başkanları, hem Mersin'de olsun hem de civar kentlerden gelenler olsun, Adana başta olmak üzere tepkilerini dile getirdiler. Vahap Seçer'e destek verdiler ve yetkili kişilerin izin verdiği süre ve durum genelinde ziyaretlerde gerçekleştirdiler adliye binasında. Şimdi tabii Vahap Seçer'in de Sayın Seçer'in de tutuklanma bilgisi bugün sabah erken saatlerde geldiği andan itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Müslüm Sarı adliye binasının önünde bir açıklama yaptı. Şunları söyledi.
1: Mersin'de belediyelere yönelik operasyon sürecini takip etmek üzere kente gelen CHP sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Müslüm Sarı Mersin Adliyesi önünde açıklama yaptı. Sarı'nın açıklaması Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından geldi.
2: Sevgili basın mensupları, günaydın demeyi çok isterdim ama maalesef Mersin'de gün aymadı. Gerçekten zor zamanlar geçiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Geçen haftadan başlamak üzere Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 tane belediye başkanı, 3 farklı ilde 5 belediye başkanımıza, biri henüz Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı olmasa bile CHP listelerinden seçilmiş bir belediye başkanımızdı. Operasyonlar yapıldı, malumlarınız olduğu üzere sizler de takip ettiniz. Yine bu sabah İzmir Bayraklı'da önceki dönem belediye başkanımıza, önceki dönem belediye çalışanlarımıza ve belediye yöneticilerimize dönük operasyonlar yapıldı. Bütün bu operasyonların yapılışının amacı, hepsinin üst üste yapılıyor olmasının amacı çok açıktır ki Türkiye'deki fon yolsuzluğunun üstünü kapatmak, gündemi değiştirmek. Biz bunu öteden beri söylüyoruz, 4 gündür söylüyoruz, yine aynı yerdeyiz. 5 tane belediye başkanı ile ilgili yapılan operasyonların tamamında belediye başkanları tutuklandı. Bir defa baştan şunu söyleyelim, dosyanın içeriği, dosyada tartışılan konular, ya verilen ifadeler, ifadelerdeki sorular, sorulara cevaplar bizim için hiçbir sürpriz oluşturmadı. Dolayısıyla itirafçı bazı arkadaşlarımız oldu dosyalarda. Bunların dışında, bunlar bizim için sürpriz olmuştu. Bunların dışında sürpriz hiçbir şey yok. Belediye başkanlarımızın tutuklu şekilde yargılanması konusunda bizi ikna edecek, bizim için sürpriz oluşturabilecek hiçbir durum yoktur. Dolayısıyla asıl olan hukukun gereğidir. Hukukun gereği biçiminde bu belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasıdır. Biz hiç kimse yargılanmasın demiyoruz. Hiç kimse yargılanmaktan azade olamaz hukuk devletinde. Ancak 2 milyon insanı temsil eden, onların oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının en azından fon skandalına adı karışanlar kadar hukuki hakları olmalıdır diye düşünüyoruz.

0: Dolayısıyla bu insanlar tutuksuz yargılanırken hiçbir biçimde kovuşturmaya tabi tutulmamışken bu belediye başkanlarımızın şu ana kadar elde ettiğimiz deliller ışığında, görebildiğimiz deliller ışığında tutuklamalarını gerektiren hiçbir şeyin olmadığını burada bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bizim hak talebimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam ediyor. Kendi belediyelerimize, sadece kendi belediyelerimize değil, Türkiye'deki bütün haksızlığa uğradığını inandığımız insanlara karşı hak talebimiz devam ediyor, devam edecek. Mersinliler çok üzgün. Bu anda şu anda burada çok kalabalık yok ama arka kapıda bekliyorlar. Belediye başkanlarını bekliyorlar. Belediye başkanlarının çıkarılmasını bekliyorlar. Dün gece Abdullah Başkan sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tarsus'taki cezaevine nakledildi. Bugün belediye başkanımız ve başkanda da yine benzer bir sürecin işleyeceğini düşünüyoruz. Dün başkanımızın doğum günüydü. 5 Ekim tarihi. Kendisi 63. yaşına girdi. Bugün içimizde bir umut vardı, dün vardı, bugün sabaha karşı da vardı. Ve başkanımızın doğum gününü evinde kutlayacağını düşünüyorduk kahvaltıda ailesiyle beraber. Ama olmadı, çok üzgünüz. Hukukun çok işlediğini söylemek mümkün değil. Dediğim gibi hukuk mücadelemiz devam edecek önümüzdeki günlerde de. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz buradan Ankara'ya gideceğiz, diğer belediye başkanlarımızla da ilgileneceğiz. Bundan sonraki bütün süreçlerde de yakından ilgileneceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.
1: Evet, Sayın Sarı'nın da dile getirdiği gibi hukuki süreç devam ediyor değerli seyirciler ve bu konuyu konuşacağız. Önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde daha yoğun, daha hızlı bir şekilde konuşacağız. Ama Mersin özelinde yaşanılanları stüdyolarımızda, programlarımızda, röportajlarımızda konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bunu da aktaralım. Şimdi tabii yeni operasyonlar, başka operasyonlar da var. Az önce Sayın Sarı'nın da dile getirdiği gibi örneğin İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne de yine bir operasyon düzenlendi.
2: İzmir'de yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.
3: Sen hiç hak etmedin bu belediye başkanlığını, ekmekle oynadın.
2: Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçları kapsamında yürütülüyor. Çalışmalarda Sayıştay ve MASAK raporlarının yanı sıra teknik ve fiziki takipten elde edilen bilgi ve belgeler incelendi.
3: Ne bir şahit bulabildin, ne bir tane belge sunabildin.
2: Aralarında belediye ve belediye şirketlerinde görev yapan yöneticilerle çalışanların da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Benim bir tane kızım var, sana iki cihanda da hakkın helal olmasın.
2: Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda 45 şüpheli yakalandı.
1: Şimdi efendim ülkemizde diğer bir soruşturma var ki bu da çok önemli. Tabii bu soruşturma fon soruşturmasının ve belediyelere yönelik operasyonların gölgesinde kaldı. O da futbolla ilgili. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik düzenlenen operasyon ve gözaltılar ve tutuklamalar. Bu da aslında maddi, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik düzenlenen operasyon, maddi derinliği, maddi zemini tıpkı fon soruşturmasında olduğu gibi oldukça geniş ve bununla birlikte yolsuzluk ve rüşvet gibi ağır suçların işlendiği bir operasyon. Ayrıntılar şöyle.
2: MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki hakem savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yasin Kol, şike ve teşvik suçlamasıyla, Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İki hakem de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Efendim bu soruşturmalar devam ederken bir de tabii ki Soma'dan, Manisa'nın Soma ilçesinden üzücü

0: bir haber gelmişti. Geride bıraktığımız yıllarda da 300'den fazla madencimizi yine Soma'da toprak altında ne yazık ki şehit vermiştik. Soma halkı, madenciler üzgündü. O 300 şehidin yasını tutuyorlardı hala. Ama Soma'da yine bir maden kazası mı diyelim, cinayeti mi diyelim, faciası mı diyelim yaşandı. Ve ölümler oldu. Yine 5 maden işçisi hayatını kaybetti. 2 işçi kurtarıldı. İşte o olayla da ilgili olarak tutuklamalar var.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüyle ilgili soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Aralarında maden işletmesinin genel müdürü, yöneticileri ve mühendislerinde bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçük 1 Ekim'de İmbat Madencilik İşletmesi'nde meydana gelmişti. Olayda 7 madenci toprak altında kalmış, ekiplerin çalışmasıyla 2 işçi yaralı kurtarılmıştı. Göçük altında kalan 5 işçinin ise hayatını kaybettiği belirlenmişti.
0: Efendim, diğer operasyonlara geldiğimizde İstanbul merkezli FETÖ terör örgütüne ve insan kaçakçılarına yönelik olarak operasyon yapıldı.
1: Türkiye üzerinden Avrupa'ya sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Fransa ve Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Merkezi Atina'da bulunan şebekenin Türkiye üzerinden düzensiz göçmenleri Avrupa ülkelerine gönderdiği belirlendi. Yürütülen çalışmalarda şebekede FETÖ bağlantılı kişilerin de bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin göçmenlerin sevk ve lojistik işlemlerini organize ettiği, suçtan elde edilen paranın transferinde de rol aldığı belirlendi. İstanbul dahil 3 il ve Fransa'daki adreslere düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aramalarda ayrıca 6 kilo 400 gram altınla 162 bin euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.
0: DAEŞ ve El-Kaide terör örgütlerine yönelik de yine baskınlar gerçekleştirildi.
1: İstanbul'da DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından terör örgütlerini öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Sosyal medya hesapları incelenen şüphelilerin DAEŞ ve El-Kaide'yi övücü paylaşımlar yaptığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
0: Efendim, Mersin'de birkaç gündür yaşanan trafik kazalarında yine motosikletler öne çıkıyor. Motosiklet kazası yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti. Kaza D400 karayolunun Alata mahallesi geçişinde meydana geldi. Yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan motosiklete Mersin istikametinde ilerleyen başka bir motosiklet çarptı. Çarpışmada her iki sürücü de yaralandı. 72 yaşındaki Enver Yanar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul'da iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araç kaldırımdaki 4 kişiye çarptı.

0: Efendim çevremizdeki gelişmelere baktığımızda dünyada neler ön plana çıktı? Yemen'de de çatışmalar devam ediyor.
1: Yemen hükümetine bağlı güçler Kızıldeniz kıyısındaki stratejik öneme sahip Moşa kentini İran destekli Husilerden geri aldıklarını açıkladı. Kent çevresinde çatışmaların sürdüğü belirtilirken Yemenli askeri kaynak çatışmalarda çok sayıda Husi militanının öldürüldüğünü bildirdi. Husiler 10 Eylül'de Moşa'yı ele geçirdiklerini duyurmuştu. Kentin kontrolü Kızıldeniz kıyısındaki hakimiyet ve Babülmendeb Boğazı'na erişim açısından stratejik önem taşıyor.
0: Fransa'da üniversite öğrencilerinin eylemleri devam ederken eylemler Belçika'ya sıçradı.
1: Belçika'da öğrenci protestoları yeniden alevlendi. Fransa'dan Belçika'ya sıçrayan gösteriler

0: Liège ve Haino bölgelerinde yeniden başladı. Daha iyi eğitim şartları ve reformların yeniden değerlendirilmesini isteyen öğrenciler okulların önünde toplandı. Gösterilerde bazı gruplar otobüs durakları ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polise taş ve çeşitli cisimler fırlattı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Olaylarda 16 kişi gözaltına alındı. Hannu'da bir ilkokulun bahçesine sert bir cismin düşmesi sonucu birkaç çocuk yaralandı. Protestoların yaşandığı kentlerde polis ekiplerinin gün boyunca güvenlik önlemlerini sürdüreceği bildirildi.
1: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Efendim, son saatlerde öne çıkan konuları sizlere hatırlattık, aktardık. Beraberliğimiz yarın da devam edecek. Mersin'e, Türkiye'ye, dünyaya dair öne çıkanları aktarmayı sürdüreceğiz. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Tavuk alır.

0: bakarken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satı asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de çok seviyorum. Aşkım.

0: Hocam evet. Yüreğimizi indirin kardeşim hızlısını
1: yapın.
0: Kardeşim
2: ben Mahmut'a penaltı çaldı
1: ya. Şimdi değerli izleyiciler programın sonuna geldik. Şunu da belirteyim. Ülkemizin değerli kıymetli hakemlerinden Cüneyt Çakır, Gürcistan MHK Başkanı'ndan istifa etti. Bu bir sinyal miydi? Bekleyip göreceğiz. Acaba Türkiye'deki Merkez Hakem Kurulu Cüneyt Çakır'a mı teslim edecek? Bunu bekleyip göreceğiz.
0: Böyle bir ortamda gelir mi hocam?
1: Bu bir tesadüf mü? Hocam bak, gelmeli. Bu aşamada hocam, hocam düğün değil, bayram değil. Sen beni niye?
2: Dünyaya bağlanmış bir insan.
1: Bak anladın mı? Şimdi Ezel şu 4 numaralı görüntüyü ver. Ondan sonra konuşalım üzerine. Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem kadro olarak girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem kadro olarak girdi. Buyurun Bektaş Bey. Orduspor 1067 AŞ'e Fas'la Belediyesi'nin maçının 4. hakemi kim? Buyurun.
3: Grigoris. Hakikat mı diyorsun la hoca? Ben oynatmıyorum değil mi?
1: Vallahi basar resmi bu ya.
3: Grigoris Zeo Ziyeger Mahers. Neler hocam bu?
2: Alman mı?
3: Bizim Elbistanlı bu hocam.
1: Yani?
3: Elbistanlı bu.
1: Şunu diyeceğim Grigoris. Türkiye TFF'nin yani resmi hakemi o hocam oldu.
3: Sen nereden buldun bunu ya?
1: Hocam TFF'nin resmi hakemi oldu mu?
3: Hocam bu kaçıncı lig?
1: Üçüncü lig hocam.
3: Fas'a. Üç mü bu emin
1: tabii misin? Tabii canım üçüncü lig.
3: Bu nereden gelmiş?
1: Ya.
3: Bu ne yapacak o dördüncü hakem mi o?
1: Şu anda hakem kadro hakem. Bugün dördüncü hakem yarın orta hakem olacak.
2: Hocam bizim oturduğumuz koltuğa da yabancı gelmesin.
1: Bildim
2: hocam. Yabancı yorumcular gelmesin.
3: Hocam bu nerede? İlhan abi gerçek mi diyor?
2: Ne bileyim abi.
1: TFF'nin sayfasından buldum ya.
2: Boş getirmez hocam ya.
1: Resmi sitesinin TFF'nin ya.
3: Onun ana...
1: Allah Allah öyle şey var mı hocam? Ben kendi elime... Ben mi yazdım hocam bunu?
3: Yani...
1: Evet bu şekilde bir hakemimiz bir nur topu gibi...
3: Hocam böyle bir rejim Ezel hayranım sana çocuk ya.
1: Ne diyor hocam?
3: Grigoris Jeogumayas Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan dinleyin Letonya asıllı İngiliz vatandaşı bir futbol hakemidir.
1: Ya.
3: Letonyalıymış ama İngiliz
1: Ezel onun çıktığı maçlar var. Gösterir misin çıktığı maçları bir?
3: Bak, bak abi be. Be. Ya Ezel be.
1: Ezel sen mükemmel ya.
3: Antalya bölgesi mi yazıyor hocam?
1: Antalya hocam.
3: Bak ya. Ezel bak, çok teşekkür ediyorum.
1: Çıktığı maçlara bak abi.
3: Çıktığı maçlar da bizim gazoz maçlar.
1: Yeni gelmişsin. Genç çocuk da ha.
3: Aylana gazoz bayramı.
1: Hocam da 21 yaşında ha. 21-22 yaşında.
3: He öyle de aldın mı abi?
1: Abi hocam. Nur tabii bir çocuğumuz oldu hocam. Nur tabii gibi erkek çocuğumuz oldu.
3: Ezel, bir şey senin istihbarat ağın güçlüdür. Bir de görsellerden bir bulabilirsen, ekrana ver yayından önce.
1: Bir maşara takarsın herhalde.
3: Sarışın afet de bu. Yani, yok erkek çocuğu diyor.
1: Bir maşara takarsın çocuğu.
3: Hocam, Türk futbolunun Mahmut Altınbakır'ın gurur duyduğu benim rezil bir hakem rezilliğimizin bir kanıtı olarak baş ettik. Mahmut'u baş ettik. Ali'yi, Mehmet'i, Vedat'ı baş ettik. Georgios Nikopolitis Letonya ne İngiltere vatandaşı arkadaşa geldik. Ülkçülük yapmıyorum hemşerim. Bu kelimelerimi bir taraflara çekmeyeyim. Abi.
1: Abi
3: nur. Ağlanacak haline gülüyorsun.
1: Ona 16 yıl önce. Hayır Çağatay. 4-5 takemlik yapmıyor mu?
3: Ya hocam.
1: He? Tamam bir tane.
3: Hocam.
1: Senin Türk hocam, çocuğunu da yapmıyor mu?
3: Bizim,
1: niye kıskanıyorsun?
3: Hocam,
1: Nur Top'un çocuğumuz oldu bir tane işte.
3: İşte hakemliğe. Hocam.
1: Bizim soyumuz nereye dayanıyor abi?
3: Hocam.
1: Orta Asya'ya dayanmıyor mu?
3: Bu işlerle bana gelme bak. Bu işlerle antrenmanlıyım. Bu işlerle bana gelme. Yani bana burada tarih dersi verdir mi? Sen Merkez Hakem Kurulu Başkanı cezaevine girmiş bir adamsın. Al abi. Oh, maşallah. Aa.
1: Bak gördün mü?
3: Hocam. Bu biraz Letonya bir daha. Neyse yayıncı kuruluşu kapatmasın. Yayıncı kuruluşu kapatmasın.
1: Ezel ben yaklaşsana bunu yolla beni yaklaşsana.
3: Hocam bu bir şey söyleyeyim mi sana? Sizin Kayseri'de değil mi hocam bu ya? Hayırdır ya.
1: Aslında mıymış ya?
3: Hocam baksana.
1: Besili ha. Değil mi? Bakımlı.
3: Besili Ezel'e bak, ya.
1: Bak Ezel'e bak. Heh. Ezel aman yakından ver bak. Hocam besili değil mi? Bak,
3: ver bakın boy ver Ezel. Boy da vardı sende bunu. Ver bakın boy ver. Hocam seni tebrik ediyorum. Ama var ya hocam. Bizim Bahçe Mahallesi çocuğu gibi ya.
1: Hocam,
3: kimler İngiliz vatandaşı? Hocam, abi
1: eğer bir önüne bir engel çıkmazsa

0: bir engel çıkmazsa bu çocuk 5 sene sonra sprintörlüğü çalar.
1: Bu da sizin ayıbınız olsun.
0: Çalar hocam.
1: Bu da senin ayıbın olsun.
0: Ne orası olsun? Ne diyor sen de
1: bu
0: hocam?
1: Bu da senin ayıbın olsun.
0: Ne diyor sen de hocam?
1: Al ne bu? Antalya bak, bölgesinde
0: hocam,
1: ya.
0: Hocam beceremezsen Elinoğlu gelir, hakem yerinden alır.
2: O gün Vedat hocanın bir sözü var.
0: Alır.
2: Diyor ki 16 yıl önce diyor, benim hakkım yendi diyor. Bize diyor önce
0: kaç olan... Kaç yaşındaydı?
2: Önce olan... Musa Er Yılmaz diyor, bizim abimizdi diyor, büyüğümüzdü diyor,
0: bundan
2: diyor, bu işi öğrendik diyor. Ben diyor FIFA kokartlı bir hakemim diyor, Süper Lig'lerde yıllarca da maç yönettim. Benim diyor yetiştireceğim insanların olacağı süreçten diyor, biz 16 yılda bir tane adam çıkartmışız diyor. Ya bu ne kadar acı bir şey değil mi hocam ya?
0: O da şaibeli
2: ama. Süper Lig FIFA kokartlı hakem. Bu adam Mersin'e mal olacak bir adam.
0: Kimlerin hakkını veriyor, kim kimin hakkını veriyor.
2: Adalet değildir hocam.
0: Değildir hocam. Ama bu çocuk 5 sene sonra süper türlü çalar bir engel çıkmazsa. Niye kıskandın mı?
1: He.
0: Maraşlı bir hakem yoktu.
1: Hayır, evet.
0: Kıskandın mı?
1: Evet, doğru.
0: Sen kıskandın mı?
1: Kıskandın
2: mı?
1: Kıskandın mı? Evet.
2: Ama, doğru söylüyorum.
1: Ne diyorsun hocam? Hı? Senin yani davulunu mu
0: çalıyorsun? Maşallah
1: da. Demiyorum ya.
2: Hadi kalk gide kalk.
1: Demiyorum ya.
2: İşimiz çok.
1: Değil mi? Bak. Ben İlhan hastasıyım. Mahmut hastasıyım. Ali hastasıyım. Hasan hastasıyım. Irkçılık yapmıyorum.
0: Biliyorum.
1: Sen kendi ülkendeki futbol hakemliğini ayak altına almışsın. Çıkmışsın Letonya kökenli İngiliz vatandaşı adam almışsın. Çocukla bizim bir problemimiz yok hemşerim.
2: Sen sahip çık yine gel savaşalım neyse yani.
1: Senin varında yabancı uyruklu babası hakem olan. Bak gene bir yere geldim bak bunu bitireyim dur. Bu sene Fenerbahçeli değilim ha. Mersin bölgesi hakemlerinden olan Süper Lig hakemi Fenerbahçe'nin maçını, bir dakika hocam bunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin maçı vardı. O maçı takip ettim yakinen. O maçta vardı babası da hakem olan Vedat Yüksel ve Abuzer Bilen, Mahmut Altınbakır kim varsa şu anda envanterimdeki hakem lütfen yazsın. Babası da hakem olan bir işte gene böyle İngiliz, Alman vatandaşı Vardaydı. Vardaydı hocam. Fenerbahçe maçı. Bak maç veriyorum.
0: İsmini Alexander veriyorum. Şey mi?
1: Ne?
0: Alexander mi?
1: He. Şimdi yayındayız. Başka bir şey söyleyeceğim. Onun bir Alexander'ın Sallandır'la alakalı bir rivayeti var. Biliyor musun? Oradan Vardan Fenerbahçe'nin iki tane net penaltısını görmedi.
0: Yedi.
1: Abi açın izleyin diyorum ya. Açın izleyin diyorum. Hakem de hocam sizin hakemler de artık nasıl olsa var var diye biraz da saldım çayla Melvan Bayra yapmaya da başlayan hakemlerimiz de var. Nasıl olsa var görseydi beni arardı diyen de var. Hocam,
2: bu da kötü bir şey.
1: Hocam senin babası hakem diye pop poplayıp da Avrupa'dan getirip de tonlarca para verdiğin var hakemi Fenerbahçe'nin bir tane bariz ikincisi de muallakta olan Vardaki kararını veremedi. Senin Mersin bölgesi hakeminde bunu göremedi. Göremeyince Fenerbahçe 3 puanından oldu. Dolayısıyla şimdi ben böyle George neydi kardeş adı? George
2: Yuras,
1: neyse işte olmadı. Adını bile söyleyemiyorum kardeşim. Hakemi getirirsin. Oradan da buradan da millet de alkış çalar. Ağlanacak halimize de güleriz. Benim tamam. Diyeceğim bu.
0: Kapatıyoruz.
1: Kapat hocam. Kapat.
0: Soru. Merkez hakem bunun başkanı kim olmalı?
1: Vedat Yüksel.
0: Kim olmalı?
2: Kim oldu hocam? Sen daha iyi bilirsin.
0: Bak.
1: Ben söyledim hocam. Görüşümü söyledim. Ben
0: sadece 3 tanesini veriyorum.
1: Bir tane de ben vereyim.
0: Ver.
1: Vereyim. Dur. Soyadı İbanoğlu var. Ne o?
0: Ahmet İbanoğlu.
1: Bir de Urfalı var. O benden.
0: Serdar Tatlı.
1: Tamam bitti. Benimki 3.
0: 3. 1.
2: Selçuk
0: Denedi.
2: Bak.
0: 2. Cüneyt Çakır.
2: Cüneyt Çakır aynen.
0: Üçüncüsü sürpriz bir isim. Serhat Müniroğlu.
2: Bir hocamız daha
0: Serhat
2: var.
0: Müniroğlu.
2: Bir hocamız daha var.
0: Bir de geliyorum bak. Serhat Müniroğlu niye diyorum?
2: Neydi hocamız?
0: Üniversite dekan. Üniversite dekan, profesör Sırhat Müniroğlu, Süper Lig yardımcı hakemi. Bak, dikkat çekelim bak. İlkokul mezun değil ha. Üniversite dekan.
1: Vedat abi de...
0: Ben bir şey Vedat'ı anlatayım.
1: Üniversite mezunu.
0: Vedat'a lafı yok.
1: Eğitimler
0: ya deniz. Vedat, bizim he. Kardeşimiz, canımız, ciğerimiz...
1: Ne oldu?
0: Bu şartlar altında getirmezler.
1: He öyle de.
0: Selçuk Denedi getirmezler.
1: He öyle de. O zaman getirilmeyeceğine inanmadığın adamlar...
0: Fırat Aydınus'u getirmezler.
1: Herhalde Cüneyt mi geliyor?
0: Cüneyt Yıldırım'ı getirmez.

0: Yanına gitmez. Bilet
1: Demirli'ye getirmezler.
0: Cüneyt Çakır'ın
1: yanına sobanı getirmezler.
0: Aydın Usta. Bir hocamız daha var ya. Programını yapıyor. İsmi aklıma gelmedi ya.
1: Bülent Demirdek mi? Yok. Bülent Yıldırım mı? Program mı çıkıyor? Hı hı. Hangi şeyde?
0: Hatta bizim maçları da yönetiyor.
2: Hocam Bünyamin Gezer'e gitti. Kabul etmedi ha. Haberiniz var mı?
1: Biliyorum.
2: Abi etmediler ha. Abi, İstihbarat sağlam abi.
1: Onun farklı işleri var abi.
2: Tamam anladım Gezer ama kabul etmedi.
0: Bünyamin Gezer. Bünyamin Gezer.
1: He, onun farklı işleri var.
2: Yok kabul etmedi.
1: Kendi çok o adam şimdi hocam. Emniyetçi, orada TRT'de şeyini kurmuş, sistemini kurmuş, güzel güzel yorumlar yapıyor, katkı sunuyor. Şimdi öyle gelecek cenderin içinde. Ama yok, kaldırılmaz abi. Maraş'ta,
2: hocam,
1: Maraş'ta.
0: Öyle düşünürsek.
2: Hocam, evet, her yer cendere burada. Şu anda gelen de cendereye geliyor.
1: Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Programımıza katkı sunan anındaki Osman Kadıoğlu, Nihat Kadıoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sivas Futbol Okulları'na katkılarından dolayı İlhan Umar'a teşekkür ediyoruz. Hem yorumcunuz olarak hem Sivas Futbol Okulları olarak. Mersin Cezeri Erkan Adı Güzel, Bektaş Adı Güzel kardeşlere ki kendisi de burada. Hem yorumcumuz hem
2: teşekkür ederim hocam.
1: Teşekkür ediyoruz. Tam güvenlik Murat Yiğit kardeşime teşekkür ediyoruz. Buradan da kardeşimizin babasına çok geçmiş olsun diyoruz. Allah şifalar versin diyoruz. Evet, başka diyecek sözümüz kalmadı değil mi hocam? Efendim haftaya görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: oku. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

ama beni hatırlarken mutlaka bir eksik bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara aittir. Ben yaşadım.